Milli Eats. Sıfatı baland, valla za tibe ştar. Bubin, bişun avfa birax. Asia Plus. Mandai ittilo ot va farogat.